0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100'de ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim xudodan, xudodan yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Savol.
2: Tasdiq yoki inkor 50-50.
1: Savollar qiyin emas.
2: Qiyin joyi tavakkal.
1: Begim pullari.
2: Tavakkal dasturi. Yo chik.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Dokonga filolog, usta ve kirakash kirdi. Sotuvchi ulardan, ha Abdurayim, haliyam o'zingga ish topmadingmi? Deb so'radi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: 0-312-28-98-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
2: Ahamiyat berib yuraman. Hali gap shetda qolsin deydigan aka bor-ku, ishoning hamma joyda aytib yuradi. Jamma gap shetda qolsin, men biron marta biron odamga men ularga gap so'ydigan odam emasman deb turib, butun dunyoga kecha aytib beruvdingiz aka aytsam. Yana bittasi bor. Minnat qilishmasu deydigan odam butun dunyoda minnat qilib yuradi. Minnat qilishmas jamma. Maykasini olib berdim, tursugini olib berdim, suvini olib berdim. Nima qoldi? Minnat qilib bo'ldingiz-ku? Men biron marta minnat qilmaganman. Gap shu yerda. Men aytdimki, g'iybat bo'lib qolmasin, o'chirib qo'ya qolay deb qizildi bo'lsam qaytarib qiladi. Uzilib qoldimmi? Ichi to'lib kirdi. Gaplashib bo'lmaydi haligi aka bilan. Kecha kuni hali san'atkor akamiz keldi desam, haligimi? O'tarchi. O odam emas-ku. Ey, qo'yavering, qo'shni mani doktor bilan birga ketdi deb. Doktorlarda mashinaligi yo'q. Aka, sal chiroyli gaplardan gaplashaylik. Siz ham odam emassiz, deydi.

bir bor kelishing. Qaniydi pichirlab aytsang sevishing. Borimni poyingga to'kib sochardim. Men faqat qalbimni senga ochardim. Aylasang ixtiyor bir bor kelishing.

hur bolsun, yüzlerde nur bolsun. Mingta adıl var, gerekmez. Bitap olsun, zor bolsun. Yarın güzel, hur bolsun.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Dokonge filolog, usta ve kirakeş kirdi. Satuvchi ulardan, ha Abdurayim, haliyam o'zingga ish topmadingmi? Deb so'radi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

küçülür aksi. Keçe giden, kere giden artık, keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde gam. Keçe severdin de, kere giden kop. Yine küçülür aksi, yine küçülür aksi.

0: Xo'sh, nima
1: bu? Judayam mashhur film, judayam.
0: Ha, mana shu film
2: chiqqan. Hind aktyori Shohruxxon ijrosida.
0: Xo'sh.
2: Om Shanti Om filmida ajoyib sevimli qo'shig'im mana.
0: Afsuski bu Om Shanti Om filmidan emas-ku. Om Shanti Om filmidan
1: bilasan. Ishonch bilan gapirgandilar.
0: Kim yordam bergan bo'lsa ham juda adashtirib yubordi. Xalaqit berib qo'ydi. Afsus. Keyingi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Toshkentdan Feruzaman.
0: Feruza opa, yaxshimisiz? Omonmisiz?
3: Yaxshi, rahmat.
0: Demak, sizga birinchi bosqichni eslatib o'taman va sizga Koreya seriallaridan qo'yib beraman, maylimi? Reglamentda shunaqa. Xo'sh, tayyorsiz-a?
3: Aha.
0: Boshla, yap. Mas.

0: Hoş. Orada ki.
1: Kimyat mı telefondan? Radyo değil. Güzel yaptı. Tangalık ballar gibi okşu yaptı da.
0: Hayır. Hayır. Gel bunu şunkıramaz. Tebrikliyimiz.
2: Siz hazır
1: ki... Telefonla cüda tatkir yaptınız, zor geçtim.
2: Ha, demek geçtiniz ve film namını Tengelik Bolalar diyebilirsiniz, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ve doğru taptınız, tebrikleyiniz. Dostan
2: Bey'in Ficurası'daki bana şu koşuk, şlager koşuk idi ve siz taptınız. Elbette bugünkü Anvar Sabirov'un iki kişilik, konserdeki iki kişilik çipte egesi.
0: Konsert saat 19.00'da yani keçki eti yarımda. Halklar Dostligi Sanat Sarayı'da bo'ladi. Bugün bemalol borib Xorazm bulbulini ovozlardan bahramand bo'lib kelsangiz bo'ladi.
1: Biz Samarqandda yashaymizda toshkentlik tanishlarga aytsagan maylimi?
0: Bo'ladi. Olib ketishsa bo'ladi. Faqat bizga Telegram ijtimoiy tarmog'idan yozib jo'natasiz ismingizni va telefon raqamingizni. Biz sizga oryadonani manzilini jo'natamiz. Siz kimga jo'natsangiz jo'nataverasiz va ular bugun olib ketishlari kerak. Aynan konsert vaqtigacha.
2: Rahmat, salomat bo'ling Orzu aka. Vaqtimiz juda ham kam. Boshqa g'oliblarni ham aniqlashimiz kerak. Shu munosabat bilan sizni ham tabriklaymiz. Toshkentdagi qarindoshlaringizga ayting, sovg'alarni, chiptani olib ketishsin va bugungi konsert dasturida maza qilib, maroqli dam olishsin. Qo'ng'iroq assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Azizbek
3: Hasanboy.
2: Va alaykum assalom.
0: Alaykum salomatmisiz?
3: Toshkentdan Sanam opa bo'laman.
0: Toshkentdan Sanam opa.
2: Yashang. Tayyormisiz? Bilan tanishsiz, ha?
3: Tayyorman, ha.
2: Birinchi bosqich o'zida g'olib bo'lishingiz mumkin, chunki Azizbek Rahmatov bizni rahmdil mehribon boshlovchimiz 2-chi va 3-chi bosqichlardan voz kechdi. Shuning uchun hozirning o'zida g'olib bo'lishingiz mumkin. Shovqinni pasaytirasiz, radiodan uzoqroq turasiz. Kelishdik-a?
3: Kelishdik, rahmat.

0: خوش نما بولده بو قیسه خیند فیلمه گه تیگیشلی ساوندتریک یده های چیزدن آلدن ازم قوشم چه سیزگه من
1: یاردم یاردم برمیسیز چونکه من شونچه یاردم بردم اکتا باز خوشن آلب تشلدیک یاردم برمیسیز اکتر نامونه ایتماخ چیدم ایتماخ
0: چیدم ایتماخ
2: خل پاسراخ اشتلده اوزبیک کنه فیلملردن
0: مده افسوس کی بو جوابنا قبل قلالمیمز اوزبیک فیلم دیابتلر دیمک Hind va o'zbek tilidagi aytilgan qo'shiqlarni farqlash kerak-da. Shuncha xafa bo'lmaysizlar. Farqlab olinglar yoki qo'ng'iroqqa ulanishlardan oldin men aytib qo'yaman sizlarga qaysi qo'shiqni qo'yayotganim. Tayyor turishinglar kerak bo'ladi. Keyingi ishtirokchini qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Ya, hurmatli boshlovchilar, juda zo'r ketyapti. Yeshte bir qiziqib telefon qilib qoldim, tushib qoldim endi.
0: Yashang.
3: Yoshni hisobga olib, o'sha eski retro nimalardan bersangiz, bir harakat qilib ko'rardim, To'raqo'rg'ondan Ma'rufjon.
0: Aha, Ma'rufjon aka, yaxshi. Men sizga eski filmlardan faqat hindchasini qo'yib beraman. Tayyor turasiz?
3: Yo'q, hindcha emas, hindcha emas.
0: Ha, reglamentdan chiqib keta olmaymiz shu sababli.
3: Mayli harakat qilib ko'ramiz.
1: Demak, otajon tayyorsiz? Alo. Alo.
0: Ye.
1: Negadir efirdan uzilib qoldilar. Salomat bo'ling, rahmat sizga. Ularda birozgina muammo bo'ldi nazarimda.
0: Afsuski, davom ettira olmadik. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga majburmiz. Labay, assalomu alaykum.
4: Alo.
0: Labay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
4: Samarqanddan Omidjonman.
0: Omidjon aka, birinchi bosqichni boshlayapmiz. Tayyor turasiz? Sizga hind filmlaridan soundtrack qo'yaman. Shovqinni pasaytirasiz, radiodan uzoqroq turasiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Kuşbegi Koçası, Raytumanı, Kuşbegi Koçası 14. A3'de joylaşken İştihan Zığır Aşı'ya gelin. Samarkand Zığır Aşı, Buhar Aşı Aşı Safi, Toşkent Toy Aşı, Mazası Ağzingizde kalalı. En asasisi biz 20 turu İştihan Zığır Aşı demiz. İştihan Zığır Aşı, Goştları Pay, İştaha Karnay, Telefon 90 bilen, 983 15 40.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizza damos. Atiga 33 ming so'm. Maxus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da xalqlar konser qirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 0-23-12-78-99-12-79-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rag'batlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil.
2: Yarim soat 40 minut probka bo'lsa, ikkita odam bir-biri bilan tushib urushib, yo'qolashib ketyapti. Besabr bo'lib qoldik. Xitoyda 2016-yili 14 kun probka bo'lgan ekan. 264 km. Moshinadan soatiga 1 km yurgan ekan. Toshbaqani tezligi. Lekin bironta xitoylik moshinadan tushib ikkinchi xitoylikka so'kinmagan ekan. Sog' qutsinmi yo'q, otin o'yin. Bizda ozgina probka bo'lsa, bir-birini urushib ketyapti, yo'qolashib ketyapti. Mana Yevropada pavorot yoqadi-ku pavorot. Mana oldida ketib, orqada ketayotgan mashina bu palasa almashtirmoqchi ekan deb biz gazni tashlab o'tkazib yuboradi. Bizda pavorot yoqsa, mo iplos tiqilyapti mana o'rtaga deydi. Bizda naborot gazni bosadi. Men avariya bo'lsa bilan bo'laman, sen qoramdan bo'lgan senga yo'l bermayman deydi. Ayniqsa viloyatda mashinasi bo'lsa, o'tib ketyapti. Mana ham Toshkentlikman, o'tib ketyapti. Chista Toshkentlikman. Mayli o'tib qo'y. O'tgandan keyin ko'rdingmi jo'ra, shunday demasang uyi bermaydi bular.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Dokonge filolog, usta ve kirakeş girdi. Satuvçu ulardan, ha Abdurayim, haliyam o'zingga ish topmadingmi? Deb so'radi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.